0: ti.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Kamo çne dida, kashu kebneleti.
2: Ghamis Prime Time-is proekti.

da çemit sada de damit çemim zedam tuare meşeniz sunt koski mahsus mahsus bit xulub dib xolo çen serilibs hat gil sarut mubdi çemz gulşi sqvas vardib suqbe bodi şen zendan axs

0: Midi xar.
1: Dertçi ara ve süt oluyor.
0: Neden xar?
1: Örveçi, ganesi adülyem. Mim gelir ama.